ningsing banang gihu tayre bana kudna. Aroy bida lezere sunita ne pram nasakpa. Uinam rajin singa sayringba matamishay.

Seçtik bahsi geroy bir şey da birin soru kaybın yemek de şimdi şey hevri. Varoy bu kravi nâng ni nâng şi biday birim lagi.